Yuglba, diğer diye balaval, mini avuk balaval, iyi avukte. Nere balaval, çiğ çiğ etki. Alın hon demek, tatlım balaval. İyi bugci hildiyim ben. Tursun nasıl balay, yengtane hona. Yuvegan cahdi, yırat sajyan. Liu bei wen jia di yi sen ba le bo tuo shai le sheng bi zuo la na du wei yi ma tian de gen bi xing hu na liu biao ne mei ge jie shi na hun zi jue na en wu de ri bi da ga zhi shi nuo shi ba le wei ji xiang de ren ne gen nu ge he lu he yi ri bu yi ti ba le bo liu biao ta hun du jie shi na bi ha bu ge en wu de ren xie mei de gen ba le bo Ergimi hun şiyin ota şinye şendir yerna. Tengile bi hunu sans çüçkile. Kway yöy gıtı hun balol uşkotur hilcene. Şinin meri balol yiha mo mergini. Tengile şi balol naat balını halıgın uçukçe. Olus turin tola şermeçek. Arhum bahtirim doldan. Bi sansın çvega şemat hil çukko balını dağın. Eni meri balol bilu nirttin nira. Hayır nutneğen tarım bala bul komplen nelip sen kahulte. İcinam bala bul haçıngısın imu yaraba mokacı kayye bala bul. Uşkatır liyubya tileba. İmaran liyubya inno segat merişin nirgulu duvce. Tengile şiin merik onat şamadır sen koyim ve şadvas şiit. Pastu hundur uç benim eran onolat. Hırva şam şatvol hünd uşete balabal kirhund enim eran ugat. Meran.

insona. Shirg yirgna chona baktnot. Sekilino gna sambayrildig ben. Shinye shendri irxin. Shunana yin senat. Hane abak.

Ben Yaşama ha Yaşama ne Başıra ilhu yırla şu İduğa balıbaz sağ sağ Hıbı gattırı dena Şişan attım balıbalda Kumun ve silu şu Ben uysa Bitnar Şişan inapor Sağ sağ Algaki Dilcu balamara Tuyum balaban, orta hacetti hılhim dol. Ben uki hılhin uysut balaban, unaran sausa yürüte şak. İna uki ke sangsat, yu biyogim buya. Kirgunan secat, karan secici vena. Murgindoge sanolcak, maşi tar ne gıbış. Mini tahtere basçot, ben batla çakwe. Hon gitu yem bala bal sütkülle buri tanfa. Logi hulgulat, ahtere gatri tıktılat, tüngre gatrin harın.